0: Ore bugita mikri bui pana yulamu Ore bugita maya banya me taksi Ore kapuika morba shilo kirabashi iki Ore kapuika morba shilo nyagapiti ikia
1: Yanako
0: Ore nyapa haya